0: Bravi trangolik sagınan, aynen radam rimitilerin. Vizu bile var nasıl bir fayn, yakalık ve kamerin belin.
1: Harbiyan iştirası, yani eş.